Tiringi Lingshi So Chi Ji Le Zhen Dong Yu Tan Chu Zui Dun Bu Ne Ge Bu Pa La Gi Ke Bi Ji Ju Ge Yi Ge Si Dun Le Zhen Dong Yu Chu Zui Jiu Bu Ne Ju Bu Pa La San Yu Le Zhen Dong Yu Chu Zui Jie Bu Ne Gu Bi Pa La Mi Ri Yang Ye Xie Bi Ri Ze Le Zhen Dong Yu Chu Zui Ju Bu Ne Ju Bu Pa La Kam Ge Chok Du Le Zhen Dong Yu Chu Zui Ju Bu Ne Jiong Ni Bi Pa La Am Ge Chok Du Le Zhen So Dong Yu Chu Zui Jiu Bu Ne Jiu Ku Bi Pa La Lop Zhong Ge Tu Cui Ji Bi Le Zhen Dong Yu Chu Zui Jiu Bu